0: scaldă sub bucata una cătigară răză. Zahiri, gelmiş şavırçı, teselli, sünde tane kozum. Ceciz veriyoruz, kastım çağ. Ceciz veriyoruz, ceciz veriyoruz masal. Sonra, çadi, tatahira ka akarsak dizaynları ko, utkrist collection. Sonra, çadi tatahira, ceki nos, ceciz veriyoruz keki nos.
1: Ceciz veriyoruz, Basındıklı, New Road, Namkul Nezik, Standard Chartered Bank, Muni. संपर्क नंबर 5320-711-9820-76-888
0: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।